0: Sen şu anlardan yap babam.
1: Babalım.
0: Even shows back in the township and available.